0: Seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum ben.

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: eden aşkta.
1: Sinerji Gece.

Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen
0: bir dakika daha dur.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Yaş kararları resmi gazetede deniliyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Savcılık bakanlığa fezlekeyi gönderdi deniliyor. 6 günde toplanan bağış miktarı açıklandı. Yeni partinin bağış kampanyasıyla ilgili bir habere yer verilmiş. Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya tutuklandı deniliyor. Çerçeve yasası bugün meclise sunulacak, yasa teklifini Kurtulmuş imzaladı deniliyor. Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi, bakanlığın açıklamaları var. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları sessizliğini bozdu. Taraflar Karadeniz'de gemi avında deniliyor. Özgür Özel, üyeler söz, yetki ve karar sahibi olacak yeni partinin siyaset anlayışına yer verilmiş. Mehmet Şimşek'ten emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması deniliyor. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu bugün toplanacak, bilgilendirme yapacak. Bu bilgilendirme çerçeve yasa gündemiyle ilgili olacak. Çerçeve yasa teklifinin adı da belli oldu denilmiş. Partilerin ortak imzası hedefleniyor denilmiş. İl işte faaliyet belgesi iptal edilsin dilekçesi. Bakanlık Cengiz Holding'e onay vermişti. Haber başlıklarıydı programımızın başında değerli dinleyenler.

Evet, terörsüz Türkiye sürecinde geri sayım sürüyor değerli dinleyenler. Çerçeve yasanın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Emin Çölaşan yazmıştı geçtiğimiz günlerde Sözcü'de. Dayan Apo, az kaldı diye bir yazı paylaşmıştı Sözcü gazetesi. Köşe yazısını neresinden tutsanız tutun elinizde kalıyor. Belli ki kendisi bu yazıyı uzun süredir tatil yapamadığı için biraz gevşek bırakmış. Oysa Çölaşan'ın köşe yazısı tersine çerçeve yasanın içeriğinde Abdullah Öcalan'la ilgili bırakın tahliyeyi herhangi bir yerde ismi dahi geçmiyor değerli dinleyenler. Şöyle genel bir yasa teklifine baktığımızda Abdullah Öcalan için herhangi bir af, serbest bırakılma veya yeni bir statü, hukuki statü yer almıyor. Öcalan ve üst düzey örgüt yöneticileri dahi hukuki düzenlemenin tamamen dışında bırakılmış durumda. Düzenleme yalnızca silah bırakan, doğrudan kasten öldürme, yaralama ve bombalama gibi şiddet eylemlerine karışmamış, sadece örgüt üyeliği, yardım, yataklık veya propaganda suçlarından hüküm giymiş kişileri ve belirli şartları sağlayan taban düzeydeki örgüt mensuplarını kapsıyor. Yasanın onaylanması ve şartların sağlanması durumunda ilk etapta cezaevindeki binlerce alt düzey örgüt üyesiyle denetimli serbestlik durumu söz konusu olacak. Dosyaların düşmesi yoluyla tahliye süreci açılması öngörülüyor. Ancak bu durum Abdullah Öcalan ve üst düzey örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Çerçeve yasanın detaylarını ilerleyen dakikalarda önümüze geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

Hem devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Bordo Mavilerin gece saatlerinde kapağı yaptığı açıklamada görüşmelere başlandığı duyuruldu. Mısırlı yıldız bugün İstanbul'da olacak deniliyor. Trabzonspor kapa yaptığı açıklamada Muhammed Salah'la görüşmelere başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verilmiş. Herhangi bir şekilde transferinin ne kadara mal olduğu noktasında bir açıklama yapılmamış. Liverpool forması giyiyordu. Premier Lig'de, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Muhammed Salah, bireysel kariyerde de birçok kez gol krallığı yaşayan, yılın futbolcusu ödüllerine layık görülen bir isim olarak dünya futbolunda öne çıkıyordu. Mısırlı yıldızın bordo mavili formayı giyecek olması, kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor değerli dinleyenler. Muhammed Salah'ın bugün saat 12'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor ve aynı anda Trabzonsporlu taraftarların da Muhammed Salah'ı karşılamak üzere havalimanında olacağı belirtilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet aldıkları iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Özgür Özel 25 Mayıs'ta verdiği bir röportajda 55 fezlekesi olduğunu söylemişti. Giderim Ekrem Başkan'ın yan odasında 20 yılda yatarım ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fezleke sayısına baktığımızda AK Partili 5 milletvekiline ait 8 dosya, CHP'li 71 milletvekiline ait 325 dosya, DEM Partili 43 milletvekiline ait 628 dosya, MHP'li 9 milletvekiline ait 11 dosya, İYİ Partili 9 milletvekiline ait 30 dosya, Yeni Yol Partili 1 milletvekiline ait 1 dosya, Türkiye İşçi Partili 3 milletvekiline ait 42 dosya ve diğer parti milletvekillerine ait fezleke dosyaları yer alıyor değerli dinleyenler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi beklenen çerçeve yasadan sadece tarafların haberinin olduğunu ve halktan gizlendiğini belirtiyor Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Suat Kılıç. Altına imza atılan, duvarlara asılan bu çerçevenin içi boştur ifadelerini kullanmış. Bu muammaya destek vermemiz, belirsizliğe imza atmamız mümkün değildir ifadelerini kullanmış. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın açıklamaları var değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kanun teklifini imzaladı deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladığı ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti, ailelerle uzun süre sohbet etti. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle birebir ilgilendi ve o fotoğraflara yer verilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yaş kararları resmi gazetede yayımlandı deniliyor. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye terfi edildi. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı deniliyor değerli dinleyenler. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 albay Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Bu isimler arasında önemli bir isim var ki o isim Özlem Karapınar olarak öne çıkıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yaş toplantısında hava kuvvetlerinde komuta değişimi yaşanırken tarihi bir terfiye de imza atıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ettirilerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali yani paşası unvanını kazanmış oldu. Değerli dinleyenler, tebrik ediyoruz.

sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yeni parti lideri Özgür Özel'e yönelik dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması kanaatiyle düzenlenen fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Yapılan duyuruda Özel, zincirleme şekilde rüşvet almakla suçlandığı yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında da aynı suçlamadan dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiş değerli dinleyenler. Yine yeni partiyle devam edeceğiz. Yeni parti genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 kişi tarafından 266.937.045 lira bağış yapıldığını duyurmuş. Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz akşam gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya, şantaj suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar vermiş değerli dinleyenler. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, çerçeve yasanın ne zaman meclis başkanlığına sunulacağına ilişkin soru üzerine görüşmeler iyi gidiyor, bugün için işaret ederek yarın inşallah veririz açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler. Yaş toplantısı sona erdi, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral emekli edildi. 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general ve amiral diye yükselmiş değerli dinleyenler.

İçişleri Bakanlığı 16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık usulsüz işlemler nedeniyle toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini ve geri alındığını duyurmuş değerli dinleyenler. Engelli kişi için arama çalışması başlatıldı deniliyor. Muş'ta trafik kazası 2 kişi yaralandı. Yaş kararları resmi gazetede, emekli maaşında kesinti dönemi başladı. Mardin'de dereye düşen bebek hayatını kaybetti. Batman'da minibüs şarampole devrildi. 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Aselsan'ın yılın ilk 6 ayındaki hasılatı 88.5 milyar TL'ye ulaştı. Trabzonspor salağı kapa bildirdi. Tekirdağ'da hatalı dönüş kazaya neden oldu. 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Hapis cezası bulunan 2 hükümlü Kırıkkale'de yakalandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

Evet, haber başlıklarıyla detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmaların tamamlandığını açıkladı. Başsavcılık her iki milletvekili hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde DLBA'ya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın yaklaşık 8 dönümlük alanda büyük hasara neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında işletme kullanılamaz hale geldi denilmiş. Erdoğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin velilerini kabul etti deniliyor. Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya tepki. Fenerbahçe Sturm Graz maçı öncesi taraftarlara açık idman gerçekleştirdi. Muhammed Salah Trabzonspor'da Trabzonspor dünya futbolunun en önemli futbolcularından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı deniliyor. Ankara'da korkunç kaza denilmiş. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kamyonetin diğer bir kamyonete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı deniliyor. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturmada önceki gün gözaltına alınmıştı. Haber spikeri Tahir Sarıkaya hakkında karar verildi. Sarıkaya sevk edildiği mahkemece tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler. Adana'nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Erdem cinayetini gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyla şüpheliye yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı deniliyor bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Evet, uzun süredir gazetelerimize göz atmıyorduk. Kısa kısa gazete manşetlerine göz atacağız. Bakalım gazete manşetlerinin birinci sayfalarında manşette hangi haberler yer alıyor? Hürriyet gazetesine baktığımızda büyük uzlaşma arayışı denilmiş çerçeve yasa meclise geliyor. Yeni partiyi ziyaret ettiler. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü deniliyor. Yaş kararlarını Erdoğan imzaladı, orduda bayrak değişimi denilmiş, vatandaşlık vurgunu deniliyor. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu deniliyor değerli dinleyenler. Bir diğer gazetemize göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda yeni parti lideri Özgür Özel mecliste ilk grup toplantısını yaptı denilmiş. Örgütlenme modeli değişti. Başkanları üyeler seçecek deniliyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında vatandaşlara seslenerek partisinin yeni örgütlenme modelini anlattı. Mahalle ve ilçe meclisleri kurulacağı, delege sisteminin kalkacağı, kurultayın toplanacağını belirtti. Yeni partili başkanları örgütlenme çalışmalarını anlattı. Halk hareketini gördük ifadelerine yer verilmiş. Hemen altında bu haberin soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde bir adli yıl daha geçti. Sandıktan cezaevine deniliyor. Madencilerin aileleri direnişe katıldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi emekçiler eylemlerini sürdürüyor. İşçiler meclise çerçeve yasa tartışmaktan kendilerini görmeyen milletvekillerine tepki gösterdi denilmiş.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının genellikle ülke genelinde mevsim normalleri civarında güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 6 Ağustos Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Esen kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Haşim Bildiş, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevine başarıyla devam edecek, memleketinde gurur kaynağı oldu. Kayseri İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Naci Doğan, tayinle Tokat Zile İlçe Müftülüğü görevine başlayarak din hizmetleri ve idari çalışmalarda yer aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme rüşvet iddiasıyla fezleke düzenleyerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulundu. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi ve süreç TBMM'de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. TBMM Okul Saldırıları Komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olayları araştırdı. Kamu denetçisi Fatma Benliyalçın çocuklarda dip dalga uyarısı yaparak mevzuatın yetersiz olduğunu vurguladı. D100 karayolunda sürücüsü bilinmeyen otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarparak 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarıp hastaneye kaldırdı, yol trafiğe kapandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı evden toplam 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 5 şahsı eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak tutukladı. Spor. Trabzonspor, Muhammed Salah transferini kapa bildirerek resmen açıkladı. Mısırlı yıldız, bordo mavili formayı giyecek ve kulüp tarihinin en büyük transferi olacak. Fenerbahçe, golcü Vangelis Pavlidis için Benfica ile resmi görüşmelere hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ile uyumu nedeniyle transfer öncelikli. 30 milyon euro teklif planlanıyor. Galatasaray, Julio Enciso için Strasbourg ile görüşmelerde ilerleme sağladı ancak önceliği diğer adaylara vererek transferi beklemeye aldı. Enciso 22 yaşında 12 gol attı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6368 lira 63 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şar babalar gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbeti devam ediyor. Pekala. Şöyle bakalım neler var neler yok demiş. Bu nedir efendim? Üniversite mezunu kadınlar evlilikte diplomasız erkekleri tercih ediyor demiş. Öyle midir? Soralım sevgili kadın dinleyenlerimize, üniversite mezunu olanlara. Var mı efendim böyle bir tercih durumunuz? Yani hani evleneceğiniz kişi de ne mezunusun işte üniversite... Olmaz canım ben. Bizde genelde hep şu mantık vardır. Yani böyle büyüdük, davul bile dengi dengine çalar diye. Sır bu zaten, davulu dengi dengine getireceğiz diye hayatımız alt üst oluyor. Amerika'da kadınlar arasında üniversite eğitimi oranının hızla yükselmesi evlilik pazarındaki... evlilik pazarı nedir ya? Dengeleri alt üst etti denmiş efendim. Bakınız, üniversite mezunu kadınlar yüksek kazançlı lise mezunu erkeklerle evlenmeyi seçti. Yani orada şey mi acaba, yüksek kazançtan dolayı mı yoksa böyle bir tercih? Yoksa hani sadece kazanç düşük olsa da mesela lise mezunu mu isterdi? Yani burada sebep, yani sormak istediğim şey şu: diploma mı gelir mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların üniversite diploması alma oranlarındaki devasa artış toplumun evlilik yapısını baştan aşağı değiştirdi denmiş. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yürütülen yeni bir araştırma, eğitimli kadınların evlilik pazarındaki tercihlerinin yarattığı çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Ya sevgili kadınlar, kusura bakmayın ama çok değişkensiniz ya. Hani sabit değilsiniz bu konularda, bu tercih konularında olan bizde oluyor. Bir ara biliyorsunuz şey olayı çok modaydı, metroseksüel erkek. Efendim, kadınların hoşlandığı erkek tipi, birinci sırada metroseksüel dediniz. Hepimiz metroseksüel olacağız diye atmadığımız takla kalmadı. Ondan sonra dediniz ki yok ya, metroseksüellikte yani ne bileyim çok da olmuyor falan filan dediniz. Elimize tesbih alıp gezmeye başladık. Hani biraz böyle maçoluk iyidir dediniz. Hayda, bizim yaka bağrı açtık. Gömlek düğmelerinde. Kolyeler, molyeler efendim, tespihler, mespihler öyle. Yürüyen kurtlar vadisi olduk. Ondan sonra yok ya, bu böyle de olmaz dediniz. Hani hem maço hem metroseksüel arası bir şey olsa olmaz mı dediniz. Olur dedik. Orada da işte tuhaf tuhaf böyle daracık pantolonlar giymeye başladık. Böyle takım elbise olarak ama böyle dar, ince, tabiri caizse düdük gibi. Ki bence hep söylüyorum, moda sektörünün erkeklere uygulamış olduğu mobbingtir bu. Ve hala günümüzde popülaritesini sürdürüyor. Koca koca insanları görüyorsunuz. Hani şey gibi yani, daracık takım elbiseler, pantolonlar keza öyle, kısa bir de. Çorap yok mesela. Çok tuhaf bir görünüm aldık biz erkekler olarak. Fakat maalesef biz erkekler bu durumun farkında değiliz arkadaşlar. Her modaya uymanız gerekmiyor. Hani biri moda diye bunu çıkarttı diye illaki takip edeceğiz anlamına gelmiyor. Yıllardır bak daracık pantolonlar giyiyoruz. Yapmayın. Yani hiçbiri o normal standart bir takım elbisenin vermiş olduğu görüntüyü vermiyor. Yani zurna gibi çıkıyoruz ya dışarı. Böyle deyince bazen kızıyorlar ama hakikaten öyle ya. Kısa pant, kısacık pantolon böyle şey, takım elbise, kumaş pantolon. Ondan sonra altta bir de çorap yok. Çorap da ayakkabının içinde. Ayakkabı da klasik. Enteresan bir görüntü oldu yani. Neyse, konu o değil. Bak nereden nereye geldik yine. Harvard Yale Cornell akademisyenlerinin imzasını taşıyan çalışmaya göre üniversite mezunu kadınlar dengi erkek bulamayınca dengini bulamıyor. Lise mezunu erkeklerin en çok kazanan kesimine yönelmeye başladı. O zaman burada denginde de yine baktığımız zaman yine gelir acaba ön planda olabilir mi? Yani dengine bakıyor, mutlaka vardır canım, niye olmasın, ama mesela geliri beğenmiyor. O zaman da bakalım bir liselilere bakalım diyor, lise mezunu olanları. Oradan da hani ticaret dünyasında erken atılmış olup efendime söyleyeyim maddi durumu iyi olanlara bakalım diyor. Ey para, sen nelere kadirsin ya. Bir de böyle şey denir ya, parayla saadet. Arkadaş, parayla saadet olur mu olmaz mı tartışılır ama parasız olmadığı kesin. Böyle bir gerçeklik de var hayatımızda. Hani parayla saadet olmaz deniyor, tartışılır. Ama tartışılmayan bir şey var ki, tartışılmayacak olan şey şu: parasız saadet olmuyor.
Araştırmadaki verilere göre pastadaki en büyük değişim eğitim oranlarında yaşandı denmiş. Geçmişte üniversiteli erkek ve kadın sayısının birbirine oranı 1.8 seviyesindeyken bu rakam 0.8 seviyesine kadar geriledi. Günümüzde Amerika'da 4 yıllık üniversitelerde eğitim gören kadın sayısı erkeklerden 1.6 milyon daha fazla denmiş. Benjamin Goldman, Cornell Üniversitesi ekonomisti. Durumun arka planını açıklarken erkeklerin üniversiteye katılım oranlarının onlarca yıl önce durakladığını belirterek... Tamam işte erkenden ticarete atılıyoruz kardeşim. Var benim öyle arkadaşlarım var vallahi, bildiğin zenginler ya. Kadınlarda ise bu durumun sürekli bir artış gösterdiğini ifade ediyor. Goldman tarihsel olarak Amerika'daki evlilik kalıplarına bakarsanız 4 yıllık üniversiteye giden kadınlar ağırlıklı olarak yine 4 yıllık üniversiteye giden erkeklerle evlenirdi. Evet, genelde bak tarihsel olarak bu dünyada da böyleydi. Mesela hani üniversite mezunu erkeklerde lise mezunu kadınlarla evlenme oranı üniversite mezunu kadınların lise mezunu erkeklerle evlenme oranlarından daha fazlaydı. Şimdi devir değişti. Ancak bugün bu adamlardan ortalıkta yeterince yok diyor. Ya daha fazla üniversite mezunu kadının evlenmemesini beklersiniz ya da eğitim sınırlarını aşarak evlenmek zorunda kalırlar değerlendirmesini yapmış. Üniversiteli kadınların diplomaları yerine yüksek kazanç sağlayan lise mezunu erkeklere yönelmesi kaymak tabakayı alma olarak adlandırılan yeni bir süreci doğurdu. Ba. Eşi 4 yıllık üniversite mezunu olan ancak kendisi üniversiteye gitmeyen kadınların oranı 1930 doğumlularda %2.3 seviyesindeyken 1980 doğumlularda %9.6 seviyesine çıkarak tam 4 kat artmış. Eğitimli kadınlarla evlenen lise mezunu erkeklerin ortalama geliri 68.400 dolar seviyesine yükselirken bu gruba girmeyen lise mezunu erkeklerin kazancı ise 46.000 dolar seviyesine geriledi. Hani yani lise mezunu olup üniversite mezunu bir kadınla evlenmeyenlerin gelirlerinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Bak bu rakamlar üniversite mezunu olmayan kadınları evlilik pazarının dışına sürükledi. Lise mezunu kadınlar için evlenilebilir erkek havuzu %72.9 seviyesinden %35.3 seviyesine kadar düştü denmiş. Vallahi durum böyle yani. Hani tamam diploma bir yere kadar diyorlar bak. Hani bir yerden sonrası arkadaşlar biraz da bir gelire bakalım banka hareketlerine. Mantıklı mı dersen mantıksız da değil vallahi yani. Herkes hayatını iyi yaşamak istiyor sonuçta.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Lekno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Manifest Zamansızlık Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbeti devam ediyor. Bu nedir? 1988 model otomobili lazerle ikiye böldü. Trafikte gören gözlerine inanamadı denmiş. Biri daha böyle bir şey. Ama o sıfırdan mı yapmıştı? Sıfırdan. Yo, o da ikiye bölmüştü galiba. Güzel, bence ekonomik. Yani geniş araçlarınız varsa, hani böyle size fazla gelen, almışsınızdır mesela. Ama ya arkadaş, bu arabada büyük geliyor bana falan filan diyorsanız, böl ikiye. Diğer yarısını ya hani kullanacak başka birileri varsa ailede, ona ver ya da sat. Al bak, ticaret. Amerikalı tasarımcı Tyler Fever, 1988 model bir aracı lazerle ikiye keserek genişliğini yarıya indirdi. 20 beygirlik elektrikli motor ve kesik direksiyonla yeniden yenilenen mikro araç sokaklarda trafiğe çıktı. Peki bunun trafiğe çıkması serbest mi ya? Hani böyle her isteyen istediği gibi arabayı değiştirip ikiye böl. Ne bileyim, oradan ayarla bir şeyler işte, tekerlek mekerlek. Niye böyle yapıyorsun? Mesela park mark bir şey falan diyor. Gerçi arabada 1988 model, bu biraz keyfine yapmıştır bu işi. Dur bakalım, bir deneyelim, olacak mı, ikiye bölelim mi diye. Amerikalı tasarımcı Tyler Fever, 88 model bir aracı lazerle ortadan ikiye keserek aracın genişliğini %50 oranında daralttı. Efendim, habere göre 20 beygirlik elektrikli motor takılan araç trafiğe çıktı. Mühendislik diploması bulunmayan tasarımcı, çok da özel bir tasarım değil ki yani, böyle için mühendislik diploması diyorsun da hani adamı, mühendislik diploması yok deyip adamı yüceltiyorsun da, abi çok özel bir şey de yapmamış ki ya. Arabayı ikiye bölmüş, tamam, öbür taraftan eğmişler, bükmüşler, camı falan küçültmüşler, olmuş. Neyse, tasarımcı eski bir otomobili sıra dışı yöntemlerle yeniden üretti. Aracı tamamen söken Fever, otomobilin gövdesini dijital ortama aktardı. Tasarımcı dijitalleştirilen araç gövdesini lazer ve CNC makineleri yardımıyla ortadan ikiye kesti. Orta şeridi çıkarılan otomobilin iki yan parçası birleştirilerek genişlik yarı yarıya düşürdü. Ha, arabayı net söyleyeyim, mundar etmiş. Biz şey sanmıştık, hani böyle ortadan ikiye böldü, bir yarısını kenarda tutuyor, bezle falan sardı. Stres filmde kapladı hani böyle zarar gelmesin diye. Değil efendim, arabayı ortadan ikiye de bölmemiş. Esasında aracı üçe bölmüş yani. Sol tarafını ayrı kesmiş, ortadan bir bölüm ayrı kesmiş, bir de sağ taraftan ayrı bölüm kesmiş. Ortayı söküp atıyor. Sonra işte ona göre sağ ve solu birleştiriyor, motor falan takıyor, oluyor bitiyor. Aracın orijinal motoru daralan kaputun altına sığmadığı için tamamen çıkarıldı ki iyi de olmuş. Tamam, 88 motor, 88 yılının motoru falan filan, ama şimdi araba iyi deneyi küçüldüğü için uçurur giderdi. Fever otomobili elektrikli bir arazi motosikletinden alınan 20 beygir gücünde bir motor yerleştirdi. Daraltılan kabin içinde sürücünün fren pedalını basması imkansız hale geldi. Tasarımcı sürücünün ayağına yer açabilmek amacıyla direksiyon simidini de ortadan ikiye kesti. Ha, bacaklar yetmiyor. Ya, bacaklar uzun geliyor daha doğrusu, fazla geliyor. Araçtaki farlar, aynalar ve ön panel 3D yazıcı teknolojisiyle yeniden üretildi. Elektrik sistemini ve kornayı beslemek için araca 12 voltluk özel bir pil takılmış. Yani çok ekonomik bir şey diye söyleyeyim ben size. Hani böyle aracı ikiye böl, bir tarafını kullan falan, baya baya bunlar işlem yapmışlar. Bir de bunlar, bak, tasarımcı yapılan tüm değişikliklerin ardından araç için gerekli sigorta işlemlerini tamamladı. Vay artık, sigorta yapmışlar mı bunu ya? Ne güzel dünya. İstediğin gibi araba yap. Arabayı kes biç, ondan sonra sigorta yaptır. Trafiğe çıkış izni alınan mikro otomobil şehir merkezindeki köprülerde ve caddelerde sorumsuz şekilde kullanıldı. Köprüde bir de rüzgar eserken bir denesene. Böyle kış mevsiminde şöyle fırtınalı bir günde bakalım, gidecek mi gitmeyecek mi? Yani aynı şeritte kalabilecek mi? Ya da mesela yoğun trafik demeyelim, böyle hızlı trafikte, şehirler arası trafikte şöyle bir yanından bir tır geçsin bakalım bir. Hani sağ şeritte başladığın yolculuğu hangi şeritte bitireceksin, çok merak ediyorum o zaman. Oğlum, uçar gider bu be. Otomobilin yoldaki performansından memnun kaldığını belirten Fever, caddedeki sürücülerin ve yayaların araç karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını vurguladı. Ya tabii ki canım, şimdi biz de görsek biz de şaşırırız. Yani ne kadar, bir metre, belki bir buçuk metre falan genişliğinde, öyle söyleyeyim aracı. Öyle bir şey görsek yolda bize de enteresan gelir. Bakarız yani, fotoğraf çekinmek isteriz. Instagram'da yayınlamak için. Zaten buradaki amaç daha çok sosyal medya, belli.
veya şey işte YouTube, YouTube orada video koyup muhtemelen deli gibi de izlenmiştir, o ayrı bir şey. Neyse, enteresan bir fikir. Daha önceden de başka birisi daha yapmıştı. O mesela aracın park etme kabiliyetinden çok memnun olduğundan bahsetmişti. Hani küçücük arabayı istediğin yere koy. Hatta bırak kendi kendine girsin. Hani o derece küçük. Yani bunun da ondan çok bir farkı yok.

Yılların Kenan Doğulu şarkısı. Allah Allah. Sakiler. Sıkı radyonuzdaydı. Efendim sıcakları yaşıyoruz biliyorsunuz. Sıcak daha da sıcak olacak. Bunu da biliyoruz. Bakın aşırı sıcaklar hücreleri vuruyor denmiş. Biyolojik yaşınızı tam 6 ay ileri atabilir diyor. Güneş altında kalmak mı? Yok sen direkt hani güneş altında kalmasak da. Mesela güneşte böyle cilt kurur falan filan. Bu arada arkadaşlar hani nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Böyle genelde çünkü bizde tatilde kullanılır, deniz kenarında kullanılır güneş kremleri, güneş koruyucuları falan ama hiç öyle düşünmeyin. Hatta şöyle 50 faktör alın. Özellikle bu sıcaklarda dışarı çıkarken falan mutlaka kullanın. Yüzünüze, kolunuza falan filan ne bileyim şey şort giyiyorsanız, etek giyiyorsanız, bacaklara falan kullanın mutlaka. Hiç şakası yok. Bizde genelde çünkü şeydir hani hep sadece tatile gittiğimiz zaman sahilde kullanırız falan filan bronzlaşmak için değil. 50 faktörle bu arada yanınızda bulunsun. Sonra bir daha cilt hasarlarıyla uğraşmayın. Bak kurumadan falan filan ne kadar öteye götürüyordu. Aman 6 ay ileri diyor. Çok da önemli değil 6 ay be. Zaten şimdi baktığınız zaman da yaş olarak zaten yaşımızın ilerisinde gösteriyoruz. Güneşten değil hayattan. Uzmanlar dünyada etkili olan sıcak hava dalgalarının insan vücudundaki etkilerini inceledi. Aşırı sıcak biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor denmiş. Çin'de 2300'den fazla yetişkin üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Uzun süren ve şiddetli sıcak hava dalgalarının biyolojik yaşı olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Buna göre biyolojik yaş yaklaşık yarım yıla yani 6 aya kadar hızlanabiliyor. Araştırmacılar katılımcıların biyolojik yaşlarını ölçtü ve son bir yılda maruz kaldıkları sıcak hava dalgalarını inceledi. Her ilave sıcak hava dalgası biyolojik yaşta ortalama 0.53 yıllık artışla bağlantılı çıktı. Bu etki özellikle ileri yaştakilerde, vücut kitle indeksi yüksek kişilerde ve kentlerde yaşayanlarda daha belirgin bulundu denmiş. Çünkü kentlerde bir de gölge de çok olmuyor yani kalabalık yerlerde. Söz konusu etki bir bölgenin olağan sıcaklıklarının üzerine çıkan ve vücudun alışık olmadığı sıcak hava dalgalarından kaynaklanıyor. Sıcak hava dalgası bir bölgenin normal sıcaklıklarının üzerine çıkan ve en az 4 gün süren olağan dışı sıcaklıklar olarak tanımlanıyor. Biz bunu uzunca bir süredir yaşıyoruz zaten yani. Hani birkaç yıldır bu 4 günü yaşıyoruz biz. Böyle ama. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar vücudun iç dengesini korumak için daha fazla çalışmasına neden oluyor. Bu durum hücrelerde strese yol açıyor. Hücre üretimi ve yağ ile şeker metabolizmasını da olumsuz etkiliyor. Tamam ne yapalım abi şimdi hani yapabileceğimiz bir şey var mı bununla ilgili yazmamışsınız. Bak sık sıcak hava dalgalarına maruz kalan kişilerde kolesterol ve uzun dönem kan şekeri göstergesi düzeyleri de yükseldi denmiş. Yani evet bir çözüm sunmamışlar. Hani madem güneşe çıkıyorsunuz bizim yöntem fena değil onu kullanın. Bu koruyucu kremleri dediğim gibi yani 50 faktörün aşağısına inmeyin. Hani bronzlaşmak istiyorsanız o başka bir şey ama yani bu sıcak havalarda deri de dengesini kaybolmasın diye bak 6 aydan bahsediyor. Bir de en garantisi herhalde bu sıcak havada çok sıcağa çıkmamak. Ama şimdi baktığınız zaman yani tamam güneş altında kalmıyorsunuz ama civar da sıcak olabiliyor. Hani bazen fırınlanmış gibi hissediyor insan kendini. Tamam hani güneş görmüyorsun ama o sıcaklığı yaşıyorsun yani buram buram. Fırında buğulama. O kıvama geliyoruz maalesef yani.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Uçakcan.

0: Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Bir bana, ben bir sana, aşk, aşk, hoppa. Aşk, aşk. Taparsın her santimine, unutmasın 15 sene, dersen güle güle. Efendim bakınız, bir trafik cezası. Biliyorsunuz cezalar arttı. Artmasına rağmen önüne geçebiliyor muyuz trafikteki olayların? Tam olarak değil. Ama azalmalar var, evet. Hani insan kavga için arabadan ineceği anda, inmeyi planladığı anda bir 180 bin lira yüklendiğini biliyor artık. Hani sen indin, yanındaki arkadaşın değindi, bir 180 de ona. Diğer araçtaki de indi, bir 180 de ona. Öyle yani, bu kademeli kademeli, yani kim varsa, kim arabadan indiyse 180'i kilitliyorlar efendim. Bir şey, bankadan bildirim geliyor zaten. Hesabınızdan para çıkış. Bu enteresan efendim. İstanbul Beylikdüzü'nde klasik yol verme nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada yayayı, ya bak, yaya yayayı küfrederek darbeden otomobil sürücüsü HDE ile yolcu CY'ye 360 bin lira para cezası kesildi.
1: Saat 11.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için, benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirdiğimiz iki uçağımız görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlediği bildirildi.
3: Spor.
2: Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

son aranıca ben yoldan gönüllü çıktım radyonuzdaydı. 90'larda Yeşim Salkım'dan dinlerdik bu şarkı. Yeni bir düzenleme güzel de oldu. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Murat Dalkılıç radyonuzda. Ah güzel İstanbul.

0: Aşkım.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zeyn Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ayna dinledik, çayımın şekeri. Efendim, bu demiş. Bakın yine bir şans haberi işte. Yol inşaatı sırasında 200 kilo altın, 10 ton para buldular. Abi kim saklıyor bunları ya? Ha, hazine olarak tamam. Çin'de efendim, Jiangxi eyaletinde yürütülen yol inşaatı kazısında milattan önce 1. yüzyıla ait kraliyet mezarından 200 kilogramı aşkın som altın. Abo! 10 ton ağırlığında bronz sikke çıkarıldı. Yaşanan bu olay yeniden gündeme geldi diyor. Bak, arkeoloji tarihinin en büyük yeraltı hazinelerinden biri gün yüzüne çıkarıldı. Tabii bu ya, şu artık haberlerde de yapay zeka fotoğrafları kullanıyorlar ya. Bak, çok enteresan bir yere gelmeye başladı yapay zeka. Yani bak, metinleri yapay zekaya yazdırıyorlar. Bunu anlıyoruz zaten. Şöyle kabak gibi ortaya çıkıyor. Onun dışında fotoğrafları da yapay zekaya yaptırıyorlar. Hatta fotoğrafı öyle bir yaptırmışlar ki yapay zeka. Dur, büyüteceğim şunu ya. Şurada bir yazı var. Şimdi Çin'de meydana geliyor ya olay. Çin, hani tabelada uyarı var. Uyarı Türkçe yalnız, kazı alanı diye. Fotoğrafı anlatıyorum size. Altınlar bir çuvalın içinde. Bu herhalde haber editörünün, yani bunu yazan editörün hayal dünyası böyle. İşte bu da enteresan bir şey yani. Hani yapay zekaya yaptırıyorsun bari orijinal bir şey yaptır. Hani aslında benzeyen bir şey yaptır. Neyse, Batı Han Hanedanlığı dönemine ait mezar kompleksinden toplam ağırlığı 200 kilogramı aşan 478 parça som altın ve 10 ton ağırlığında bronz sikke çıkarıldı. Bunu bulanlar var ya, şimdi nasıl kafayı vuruyorlardır ya, ulan şunu sessiz sakin yapamadık diye. Tekten gelip kazsaydık. Tabii bunun cezası var. Böyle bir hazine buldun diyelim, bir şey buldun. Bunu devlete söylemen lazım. Tabii ki oradan pay alıyorsun ama... Ay ben bunu gizli gizli yapacağım dersen ki yapanlar da var. Yakalandığı zaman büyük cezası var. Yapılan detaylı incelemeler mezar mührünün okunması sonucunda yeraltı odasının M.Ö. 74 yılında tahta çıkan ve sadece 27 gün süren saltanatının ardından görevden alınan İmparator Liu He'ye ait olduğu kesinleşti. 27 günde bu serveti elde etmiş. Evet, çok verimli bir kraliyet dönemi yaşadık. İş makinelerinin ön kazı çalışmaları sırasında fark edilen ve ardından arkeologlarca koruma altına alınan alanda yürütülen çalışmalarda tek bir noktadan elde edilen en yüksek miktardaki antik altın koleksiyonuna ulaşıldığı denmiş. 10 ton ağırlığında nakit define, nakit. Canlı. Vallahi ne diyeyim, helal olsun yani. 10 ton abi ya, nasıl... 10 tonu direkt mezara mı gömmüşler adamla beraber ya? Gömerlerken de bak, o dönem yaşayanların eğer hep, yani belki hepsi çok zengindi bilemiyorum ama içleri erimiştir, gitmiştir yani. Abi gömmesek bir, hani fakire fukaraya mı paylaştırsak diye. İşte böyle bir durum. Kimisi orada yol kazarken buluyor, kimisi doğa yürüyüşündeyken buluyor. Biz de ancak işte boş boş yürümeye devam ediyoruz.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.

Adilge ıdı dı dı radyonuzdaydı. Efendim, bir araştırma yapılmış. Komplo teorilerine inananların davranışlarını belirleyen 3 unsur var diyor. Komplo teorisine inanma konusunda bizim elimizde kimse su dökemez. Hani her şeyde bir komplo teorisi arıyoruz. Mesela her şeyde ama. Yeraltı hareketliliği olsun, rüzgar olsun, yağmur olsun. Efendim, yağmur yağmıyor diyor ki yağmurlar çalındı. Yağmur yağıyor diye ki işte o ona saldırdı, bulutları serbest bıraktılar. Bilim insanları bas bas yıllardır bağırıyorlar. Bakınız, deprem bölgesindeyiz. Her an depreme hazır olmalıyız, şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız diye. Sonra deprem oluyor maalesef. Biz denizde gemi arıyoruz efendim, harp mı yaptı diye. Ya bilim bas bas bağırıyor bak, yıllardır bağırıyor yani. Böyle bir şey var bizde. Yeni bir araştırma, bir komplo teorisine inanmanın tek başına insanların davranışlarını öngörmek için yeterli olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre belirleyici olan kişinin bu inancı ne kadar kesin kabul ettiği, hayatında ne kadar önemli gördüğü ve bu inancın kendisini harekete geçmeye teşvik edip etmediği. Ama komplo teorileri de çok şey oluyor, böyle gizemli oluyor yani. Mesela geçtiğimiz günlerde bir video izledim. Böyle yeraltı çalışmaları ile ilgili ama bu tarihsel çalışmalar, yani arkeoloji dediği sanat arkeolojisi üzerine bir arkeolog konuşuyor, gazeteci. İşte böyle hani giriyorlar böyle eski ne derler koridorlar falan filan, işte yer altında tüneller müneller giriyorlar. Mesela orada ben öyle bir merak ettim ki şey dedi, tabii ki anlatamadığımız şeyler de var. Nedir abi onlar? Orada kafada bir dünya soru işareti oluyor. Ne gördün de anlatamıyorsun yani. Şey falan der mesela dedi. Hatta bu işte yeraltı defineciler. Onlar da bazı şeyleri anlatamaz, bazı gördüklerini diye. Aldı beni bir merak. Şimdi onu araştıracağım. Neyi anlatamıyor bunlar? Ne görüyorsun abi yani, o tünellerden geçerken? Hani tarihi tüneller, işte Bizans tünelleri falan deniyor ya. Onlardan böyle geçerken ne gördün de anlatmıyorsun diye. Niye anlatmıyorsun ya? Yani bunu mesela reyting amaçlı yapsan anlarım, saygı da duyarım. İşte mesela bir yere kadar anlattın diyelim, işte diyorsun şu tüneller var, işte Bizans döneminden kalma, işte daha öncesinden falan, milattan önce falan. Şuraya gelince karşımıza enteresan bir şey çıktı ama videomuzun sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere desen anlarım, saygı da duyarım. Hani reyting önemli. Bu sosyal medya, yani YouTube için bile olsa önemli. Ama diyorsun ki abi hiç anlatamadığımız şey. Abi niye ya? Ne görüyorsun orada? Ne oluyor yani? Valla bizi şey, al kafa gitti, ben buradan bir sürü komple teorisi çıkartırım işte şimdi. Sonuçları British Journal of Social Psychology dergisinde yayınlanan araştırma 6000'den fazla Amerikalı katılımcının verilerini analiz etti. Tamam, araştırmacılar komplo teorilerine inanmanın tek başına insanların göç politikalarına destek vermesi, Covid-19 aşısını reddetmesi ya da siyasi kampanyalara bağış yapması gibi davranışları güçlü biçimde tahmin edemediğini belirledi. Bunun yerine söz konusu inancın kişi açısından taşıdığı anlamın belirleyici olduğu görüldü denmiş. Ney? Araştırma ekibi 3 ayrı çalışma yürüttü. İlkinde yaklaşık 2000 kişinin büyük yer değiştirme komplo teorisine inanmasının göç karşıtı tutumlarla ilişkisi incelenmiş. İkinci çalışmada 2572 kişinin Covid-19 aşısına yönelik tercihleri değerlendirilmiş. Üçüncü çalışmada ise 1551 katılımcının Amerikan Başkanı Donald Trump'a karşı derin devlet komplosuna yönelik inançlarıyla siyasi faaliyetleri 3 aylık arayla takip edildi. Trump'a bir şey olmaz, ben sana söyleyeyim. Derin devlet komplosu falan ya, adam zaten direkt derin devlet üzerine çalışıyor. 3 unsur öne çıkıyormuş efendim, bakınız. Araştırmaya göre bir komplo inancının davranışa dönüşme olasılığı 3 temel özelliğe bağlı. Birincisi kesinlik, kişinin teorinin doğru olduğundan ne kadar emin olduğu. İkincisi önem, inancın kişinin kimliği ve yaşamındaki yeri demiş. Üçüncüsü eyleme geçirebilirlik, inancın kişiye yapabileceği somut bir şey önerip önermedi. Vallahi siz hani bilimsel olarak gitmişsiniz ama biz evet yani komplo teorilerini seviyoruz.
Hani altta başka böyle bilimsel açığımız, bilimsel eksikliğimiz var mı yok mu bilmiyorum, onu düşünmüyoruz da. Ama işte bir komple teorileri güzel oluyor yani, eğlenceli oluyor. Bir şeyin altında başka bir şey arıyoruz. Bir şeyin altında başka bir şey olduğunu söyleyenlere direkt inanıyoruz zaten. Direkt hiç hani şartsız. Ve sonrasında gerçeği savunanları mesela küçümsüyoruz bir de. Bilim insanı falan, ya bu da bilim insanı olmuş ama boş bu ya. Yani adam profesör, ya boş ya, boş işte. Torpille profesör olmuş deyip geçiyoruz bir de. Mesela profesör bir videosu oluyor, altta yorum oluyor mesela. Hala buna inanan var mı lan, adam profesör. Onu söyleyen de işsiz. Ama evet, komple teorileri ilginç geliyor. Hepimiz için geçerli olan bir şey bu.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ozan Ünlü, kıpır kıpır bir şarkı. Oyna radyonuzdaydı Namusun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim bu arada sosyal medyadan da bizleri, radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum sizlere. Sedef Ergin radyonuzda.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Ebru'yla mış gibi radyonuzdaydı. Efendim, bakınız, Polonya'da yaşayan 45 yaşındaki bir adam hayatının en tuhaf banka soygunlarından birine imza attı. Yani soygunu yapmış mı, yapmamış mı? Tam anlamıyla suç dünyasının vicdan azabı temalı bu vakasında bankaya giren soyguncu veznedara elindeki silahı göstererek kasadaki tüm parayı poşete doldurması istedi. Yılların klasiğidir bu. Değişmez, hep aynıdır yani, tamam, buraya kadar normal. Veznedar korku içinde parayı verirken soyguncu cebinden çıkardığı bir mektubu da tezgaha bıraktı ve hızla olay yerinden kaçtı. Ne mi? Açık adresim yaz, ne olur. Polis ekipleri kısa süre içinde güvenlik kameralarından soyguncunun izini buldu ve adamı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Artık günümüzde bu işleri yaparken çok daha tecrübeli olmak gerekiyor. Çok daha teknikten anlamak gerekiyor, her yer kamera. En güzeli yapmamanız tabii. Kamu spotumuzu verelim efendim. Asıl şaşırtıcı detay ise adamın yakalandığı sırada ortaya çıktı. Soyguncu bankadan çaldığı paraya neredeyse hiç dokunmamıştı ve veznedara bıraktığı mektubun bir kopyasını polise gururla uzattı. Nasıl yani? Mektupta şu cümleler yer alıyordu. Çok zor bir dönemden geçiyorum. İşsizim ve borçlarım boyumu aştı. Ailem aç, bu parayı sadece acil ihtiyaçlarım için ödünç alıyorum. Durumum düzeldiğinde ve iş bulduğumda her kuruşunu faiziyle birlikte bu bankaya geri getireceğime yemin ederim, lütfen beni affedin. Yani ama abi olmaz ki. Tamam, anlıyoruz, evet, zor bir durumdan geçiyorsun, zor bir dönemden geçiyorsun. Bunu zaman zaman herkes yaşayabiliyor. Hatta bizim bağışıklığımız var bu konuya. Ama hani her zor durumdan geçen de bu yola başvurursa... Bakalım, polis yetkilileri adamın pişmanlık dolu mektubuna rağmen kanunlar önünde suçlu olduğunu yani ve banka soygunundan yargılanacağını belirtti. Ancak olay yerel medyada en kibar soyguncu manşetleriyle günlerce konuşuldu demiş efendim. Yani evet, doğru, mecburiyetten bunu yapıyorsun. Kabul, itiraz etmiyoruz ama ne olursa olsun suç işliyorsun. Ha, yakalanmamış olsa... Yakalanmamış olsa, şöyle bir şey olsa mesela, senaryo bu şekilde ilerlese çok daha tam filmi olurdu yani. Adam parayı çaldı, parayı aldı diyelim, aldı. Mektubu bıraktı, paraya getireceğim diye. Sonrasında aldı, kayıplara karıştı. Paranın bir kısmını kullandı falan, ihtiyaçları vardı. Ondan sonra işte iş buldu, çalışmaya başladı. Ve sonrasında faizini falan hesapladı. İşte ne kadar atıyorum 10 bin dolar çaldı diyelim. Faizini hesapladı, 12 bin dolar tutuyor. 12 bin doları gitti, bankaya götürdü, teslim oldu. Kardeşim, ben bu zaman bunu çalmıştım. O zaman not da bırakmıştım. Evet, işlerimi düzene koydum. Gelirim arttı. Faizini hesapladım. 12 bin dolar buyurun dese, bak. Ha, bu yine suçlu olmadığı anlamına gelmez. Yine oradan ceza alır, o ayrı bir şey ama. Asıl o zaman böyle hani tam film gibi olurdu yani mevzu.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Haşim Bildiş, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevine başarıyla devam edecek, memleketinde gurur kaynağı oldu. Kayseri İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Naci Doğan, tayinle Tokat Zile İlçe Müftülüğü görevine başlayarak din hizmetleri ve idari çalışmalarda yer aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte iki şüpheli Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki uluslararası havalimanını kamikaze insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırı sonrası güvenlik alarmı yükseldi, koalisyon güçleri ve savunma sistemleri inceleme yapıyor. Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti. 34 yıl süren tedavi sonrası tüp bebekle ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül'e kavuştu. Aile, öğretmen ve dernek desteğiyle hayallerindeki Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle şehit yakınları ve gazilere yeni maaş düzenlemesi geliyor. Şehit anne ve babalarının maaşları asgari ücret garantisiyle artacak, gazilere mağluliyet derecelerine göre 58 bin liradan 86 bin liraya kadar maaş bağlanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasaya imza atarak bin yıllık kardeşliği tescillediklerini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecini destekleyerek Demirtaş, Ahmetler ve Öcalan için umut hakkı istedi.
1: Spor.
2: Galatasaray genç stoper Arda Ünya'ya şans vererek gelişimini destekliyor. Teknik direktörler Kenan Koçak ve Okan Buruk potansiyelini övgüyle değerlendiriyor. Ömer Üründül Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı öncesi sistemsizliğe dikkat çekerek Talisca ve Asensio'nun aynı anda oynamaması gerektiğini vurguladı. FIFA eski başkan yardımcısı Prens Ali Infantino'nun liderliğindeki FIFA'yı eleştirerek Ürdün milli takımının ödül parasını alamamasını şantaj olarak nitelendirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6368 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

menajer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenahi muhabbet devam ediyor. Navigasyon kullanıyor musunuz? Artık kullanmayan yoktur herhalde. Özellikle bilmediğimiz bir yerlere giderken konum bilgisini giriyorsun. Böyle seni kapı önüne kadar götürüyor. Bu büyük bir kolaylık günümüzde. Ama bunlar hiç hata yapmıyor mu? Maalesef yapabiliyor işte. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Evet, navigasyon artık kullanmamak olmaz, eyvallah. Ama kullanırken de yine yola bakmakta fayda var. Yine bu navigasyonun hata yapabileceğini düşünüyor olmakta fayda var. Zaman zaman mesela sizi çıkmaz sokağa götürüp orada bırakabiliyor. Buna birebir yaşadım. Dönüyorsun, dolanıyorsun çıkartması için. Mesela iki tanesi popüler biliyorsunuz. Şimdi, hadi şunu kullanın, şunu kullanın demeyelim de. Benim mesela bir tane şey. Aman Yandex kullanıyorum ben daha çok. He. Onda daha böyle detay falan oluyor. Şeye kadar söylüyor yani işte. Hız kesici var diye. Neyse, dikkatli olmakta fayda var. Zaman zaman ölüm haberleri de duyuyoruz çünkü. Navigasyon götürüyor. Yol yok. Kişi bunun farkına varmıyor. İş işten geçmiş oluyor. Bakınız, benzer bir haber. İtalya'nın Como Gölü yakınlarında seyahat...

yardım istediği Allah'tan. Olay yerine sevk eden itfaiye ve dalgıç ekipleri gölün ortasında arabanın çatısında titreyen adamı kurtardı. Sürücü polise verdiği ilk ifadesinde navigasyon bana sola dönün dedi. Ben de döndüm. Bir anda kendimi suyun üstünde buldum diyerek kendini savundu. Otomobil Winch'te gölden çıkarılırken olay turistlerin teknoloji körlüğüne dair komik bir anı olarak kayıtlara geçti denmiş. Tabii bu sadece turistler olarak bakmamak lazım. Yani bilmediğiniz herhangi bir yerde başınıza gelebilir bu. Yani navigasyon ne oluyor? Diğer araçlardan alınan verilerle sana trafiğin ne kadar yoğun olduğunu veya alternatif güzergahı falan filan koyuyor. Hani kapı oradan tepeden böyle uydu izlemiyor. Dur bak burada trafik daha az. Bu yoldan git demiyor yani. Hani bakarak görerek değil. Oradaki araçların kullandığı navigasyondan aldığı sinyaller diyor ki ha burada çok araç var sen bu taraftan gidebilirsin falan filan diye. Mesela bir de şu da oluyor işte o da sıkıntı. Gidilmemesi gereken bir yol mesela hatalı bir yol diyelim. Oradan ard arda araçlar geçtiyse. Araçlar işte Google var zaten. Telefonlarda var. Harita bunu diyor ki ha bu yol tamam kullanılabilir. Seni oraya sokmaya çalışıyor. Bu birebir başıma geldi bakıyorsun lan ters istikamet. Buradan ne ara kaç kişi geçti nasıl geçti diye durup kalıyorsun bir daha ondan sonra. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var tabii ki. Yoksa diğer taraftan hayat kurtarıyor başka. Hani bilmediğimiz yerlere hani önceden arkadaşı nasıl bir şeymiş ya arabalarımızda haritalar olurdu değil mi? Bilmediğimde haritadan giderdik yani bulurduk da. Nasıl buluyormuşuz ya şimdi düşünüyorum da. Bildiğin evet her araçta yıllık hatta yapılırdı bu haritalar. Her yıl yenisi yapılırdı böyle değişen yollar falan filan varsa diye. Oradan gidiyorduk yani arada haritaya açıyorsun bakıyorsun falan neredeyim falan diye. Şimdi harita yazsak harita bize bakar biz haritaya bakarız. Yani normal kağıt haritalardan bahsediyorum yani. O yüzden kolaylık tabii ki ama ne olursa olsun dikkat etmekte fayda var yine.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Banu Parlak yana yana ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji FM.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve yurt dışında yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı.
2: Spor.
1: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Bu güzel çarşamba gününün iki saatini paylaşmaya başladık. Hayatın ritmi başlıyor. Günün iki saatini birlikte paylaşıp bugünü daha keyifli hale getireceğiz. Siz de anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonuzun sesini. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

yaz geldi, gelecek, baharda kilo verelim derken zaman o kadar hızlı ilerliyor ki bu sene de yine o aldığımız 3-5 kiloyu veremedik. Her sene biraz daha ekliyoruz üstüne. Geri veremediğimiz için biraz daha fazlalaşıyor hedefe ulaşmak, biraz daha zorlaşıyor. Ben de yaz gelmeden genelde Bengü'nün bu şarkısını dinliyorum. Sığamıyorum'la dinleyeceğiz Bengü'yü Hayatın Ritminde. Kışın yazlıkları denerken çoğunlukla aklımızda çalan şarkısıyla Bengü Hayatın Ritminde. Gökhan Türkmen'den Aydın Kurtoğlu'na, Sevmi Cenk'ten Fethah Can'a, Mustafa Sandal'dan Soner Sarıkabadayı'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada.

Eskiler ne demiş? Her şey gençken daha güzeldi demiş. Neden acaba? Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Hele ki yeni neslin kendisine çok iyi bakmadığını düşünecek olursak, sağlık açısından daha hızlı yaşlanmaya başladık. Yapılan araştırmalar, oturma olmaksızın konser tercih ediyorsanız eğer, ayakta konser tercih ediyorsanız, 30 yaşından sonra konserlerde daha hızlı yorulacağınızı söylemişler. Binlerce müzik dinleyicisiyle yapılan bu araştırmaya göre konserlerde ayakta durmaktan vazgeçme yaşı ortalama 30. Bu yaştan sonra pek çok kişi sahneye yakın olmak yerine rahat bir koltuğu tercih etmeye başlıyormuş. Erkekler ortalama 28, kadınlarsa 32 yaşında oturmaya başlıyorlarmış konserlerde. Bence genelleme yapmamak lazım. Keyif aldığınız konserlerde her daim zıplama garantisi var. Ne de olsa gideceğiniz konsere de bağlı tabii ki. Peki konserlerden bahsediyoruz. Ünlü isimler turnelerine yaz boyunca devam ediyorlar. Ama siz konserlere katılamasanız dahi radyonuzun sesini açıp zıplamaya, dans etmeye, müziğin tadını çıkartmaya devam edin.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Atıştırmalık tüketmeyi seviyoruz, itiraf edelim. En çok hangisini seviyoruz? Cips mi? En çok satılanlar arasında evet cipsler var. Fakat dünyanın en sevilen atıştırmalığı olsa da patates cipsinin aslında bir müşterisinden intikam almak isteyen sinirli bir aşçı tarafından icat edildiğini bilmiyoruz belki de. Mesela ben yeni öğrendim. 1853 yılında bir şef restorantına gelen aksi bir müşteriye patates kızartmalarını çok kalın ve yumuşak diyerek defalarca mutfağa geri çevirmesiyle patatesleri kağıt kadar ince doğrayarak ve taş gibi olana kadar kızartıp çatal batırılmasın diye de tuza boğup masaya getirmiş. Böylece amacı müşteriyi delirtmek olsa da bu çıtır patatesler çok tutulunca cips efsanesi 1853 yılında bir şefin müşterisinden intikam almasıyla ortaya çıkmış. Belki de cipsi çok sevenler ama bu geçmişini bilmeyenler vardır. O halde bugün de bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi tekrar etmek için hayatın ritminde olsun kulağınız.

şimdi tabii yaz sıcaklarında pomponlu bere takmıyoruz ama vakti zamanında pomponlu bere taktığımız zamanlarda o berelerin tepesindeki şirin pomponların sadece bir süs olmadığını da bilelim istiyorum. Belki duymuşsunuzdur daha önce, pomponlu berelerin bir moda detayı değil de bir tür kask olarak icat edildiğini söylüyorlar. Söylenenlere göre berelerin tepesindeki o yün topaklarının aslında 18. yüzyılda zorlu şartlarda çalışan Fransız denizcilere bir hava yastığı gibi kullanıldığını söylüyorlar. Gemilerin alt güverteleri ve kameralar çok basık olduğu için fırtınalı havalarda ya da acele ederken denizciler kafalarını sürekli tavanlara çarptığı için yaralanma olmasın diye berelerin tepesine kalın yünden dev pomponlar eklenmiş. Yani o berelerin tepesindeki pomponlar kafayı tavana çarpmadan önce darbeyi emen bir hava yastığı olarak kullanılmış. Biz süs olarak kullansak da aslında onların da bir amacı varmış. Hayatta pek çok şeyin amacı var. Amacına göre kullanmak şart mı? Keyfinize göre kullanın en güzeli.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

Şimdi genelde yılın en sıcak zamanlarının yaşandığı Ağustos ayı geldi. Gerçi ben diğer aylara nazaran Ağustos'u daha çok severim. Ayrı bir güzelliği vardır ama sıcaklığı da farklıdır tabii ki. Peki bu sıcaklarda, sıcak havalarda nasıl giyinmeli? Daha önce konuşmuştuk, bir kez daha üstünden geçelim istiyorum. Çünkü Ağustos sıcaklarının üstesinden gelebilmek için biraz da kıyafetlere dikkat etmek gerekiyor. Yüksek sıcaklıklarda vücut sıcaklığınızı dengeleyecek kıyafetler seçmek gerekiyor. Açık renk, bol, pamuklu giysiler tercih etmek gerekiyor. Son yıllarda sentetik ürünlerin çoğalmasıyla birlikte, sıkı kıyafetlerin çoğalmasıyla birlikte şık görünmek isteyenler ya da farklı tarzlarda olmak isteyenler çok daha kumaşa, şekile önem vermeye başladılar. Kumaşa önem vermiyorlar, şekile, görünüşe önem veriyorlar daha ziyade ama her şeyden önemlisi kumaşın pamuklu olması. %100 pamuklu, keten, penye gibi kumaşların sıcaklarda terletse de teri emeceğini, hava aldıracağını bilmeniz gerekiyor. Bir de tabii ki dar değil, bol giyinmek gerekiyor bu sıcaklarda. Aklınızda olsun, mutlaka açık renk seçmeyi, tercih etmeyi ihmal etmeyin.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Haşim Bildiş, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevine başarıyla devam edecek, memleketinde gurur kaynağı oldu. Kayseri İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Naci Doğan, tayinle Tokat Zile İlçe Müftülüğü görevine başlayarak din hizmetleri ve idari çalışmalarda yer aldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesi'nin 2022 asfalt ihalesinde kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek Fen İşleri Müdürü dahil 13 kişiyi gözaltına aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya imza atarak 1000 yıllık kardeşliği tescilledi. Demirtaş'ın halini soruyor Öcalan Umut'a, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli dedi. Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti 34 yıl süren tedavi sonrası tüp bebekli ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül'e kavuştu. Aile, öğretmen ve dernek desteğiyle hayalini kurdukları Anıtkabir'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuç raporunu yayımladı. Merkezi sınav puanıyla 190.473 öğrenci yerleşti, okulların doluluk oranı %95,76 oldu. Toplam kontenjanın %76,48'i doldu. İstanbul Esenyurt'ta iş yeri sahibi kayıp köpeğini barınakta buldu, ancak köpeğin öldüğünü öğrenince yıkıldı. Barınak görevlileriyle yaşanan tartışma köpeğin ölüm haberiyle başladı ve gerginlik yaşandı. Spor. Trabzonspor Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başladı. Salah İstanbul'a geldi, taraftarlarla buluştu, formayı giydi ve sağlık kontrolü için Trabzon'a hareket etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya kullanıcılarının aleyhte yorumları ve kızına yönelik hakaret, tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası 2026-27 sezonunda eleme usulüyle oynanacak maçların tarihleri açıklandı. Yarı final hariç tüm turlar tek maç usulüyle gerçekleşecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6343 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Her gün güne başlarken biraz daha zorlanabiliyoruz. Sıcaklardan dolayı zorlanıyoruz, iş yükünden dolayı zorlanıyoruz. Yaz aylarında tatil fotoğraflarını görünce arkadaşlarımızın sosyal medyadaki paylaşımlar bile bizi zorluyor. İşe gitmek istemiyoruz, sabah uyanmak istemiyoruz. Biz de hep tatil yapmak istiyoruz. Keşke hayat hep tatil gibi olsa ama yani öyle olmuyor tabii ki. Ağaçları düşünün, yılda sadece birkaç ay, birkaç hafta meyve veriyorlar. Bizim de o kadar tatilin ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyorlar. Peki biz tatil haricinde her gün güne nasıl başlarız, nasıl mutlu başlarız? Eğer sizin de sorununuz buysa, sabahları güne başlarken bir kere en önemlisi uykunuzu alıp başlamış olmanız gerekiyor. Gece iyi uykunun sabah iyi bir güne başlangıç yapmanız konusunda önemli bir detay olduğunu unutmayın. Kahvaltınızı yapın, sevdiklerinizle bir araya gelin. Gelemiyorsanız onlara bir günaydın mesajı gönderin, sesinizi duyurun. Onların da sesini duyun. Yapabilecekseniz eğer küçük spor hareketleri, egzersiz hareketleri, esneme, meditasyon gibi ufak egzersizler de güne daha iyi başlamanızı sağlayacaktır. Bir de bir gece önceden plan yaparsanız ertesi gün için bence biraz daha kolay başlarsınız. Nasıl olsa plan program yapıldı diye bu küçük detaylar aklınızda olsun. Bir de tabii güne başlarken radyonuz açık olsun.

0: kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Sosyal medyada takip ettiğiniz sayfalar gerçekten çok önemli. Hatta gününüzün nasıl geçeceğini bile etkiliyor. Sabahları ilk uyandığınızda telefonu elinize alıp sosyal medyanızı kontrol ediyorsanız eğer takip ettiğiniz sayfalar

kafalar güne mutlu ya da mutsuz başlamanıza sebep olabilir. Eğer mutlu başlamak istiyorsanız misal böyle eğlenceli haberleri paylaşan siteleri, sayfaları takip edebilirsiniz. Yemek sayfalarını takip edebilirsiniz. Trendleri takip eden sayfaları takip edebilirsiniz. Tabii ki güne başlarken sevdiğiniz müzisyenlerin sayfalarını takip ederek güne başlayabilirsiniz. Bence daha iyi gelecektir. Aynı zamanda trendleri takip edenler güne başlarken biraz daha eğlenceli ve mutlu başlıyorlar. Dediğim gibi sosyal medyanın etkisi çok ama sosyal medyayı da sizin yönetmeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü bazen bazı şeylerden uzak kalmak da insanı iyileştirebiliyor. Peki o halde bugün tatsız haberlerden uzak kalalım. Günün güzel haberleriyle hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Makyaj yapmayı seviyoruz. Yani biz kadınlar gerçekten seviyoruz ama çok eğlenceli. Beyler belki denemek istersiniz. Ufak tefek böyle doğal görüneceğiniz makyaj trendleri de moda. Hatta şu aralar moda dünyasında minimalizm etkisini iyice arttırmış. Hanımlar beyler diyeceğim. Makyaj yapmayı sevenler doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi artık. Zendaya'nın son görüntüsünden sonra dünyanın para akıttığı yeni akımın makyaj yaparak makyajsız doğal görünmek olduğunu söylüyorlar. Peki makyaj yaparak makyajsız nasıl doğal görünürsünüz? Çok kolay. Göz makyajından sonra siyah maskara ya da takma kirpik takmadan mesela. Artık günümüzde çaba sarf etmeden doğal gözükmek, sadelik en güçlü ifade biçimi. 2026'nın en şaşırtıcı güzellik trendi sade ama etkili dokunuşlar. Temiz, sağlıklı, kusursuz görünen, neredeyse yok denecek kadar az olan makyaj haberiniz olsun. Pek çok ünlü isim, Hailey Bieber, Gigi Hadid, Zendaya, pek çok ünlü isim bu yeni trendi takip etmeye başladılar bile. Artık saatlerce süren jel ya da protez tırnak taktırmıyorlar. Hatta her ay bu güzellik trendi uğruna servet harcıyorlardı. Artık bundan böyle temiz, sade, kusursuz gözüken tırnaklar, yani olduğu gibi makyajda da aynı trend moda. Keskin kontürler, belirgin eyelinerlar, iddialı dudak renkleri yok. Artık bundan böyle yok gibi gözüken ama sade makyaj gündemde. Hafif güneşte kalmış gibi gözüken sağlıklı, parlak, kırmızı yanaklara sahip bir cildiniz olabilir. Hafif güneşte kalmış, pembeleşmiş gibi gözüken bir cilt olabilir. Gösterişli olmayan güzel, zarif, bakımlı, sağlıklı bir cilde sahipseniz eğer makyaj yapmanıza da gerek yok. Makyaj trendleri için zengin olmanıza gerek yok, çok fazla bütçe harcamanıza gerek yok. Bu yüzden 2026 bitmeden 2026'nın yeni makyaj trendini de hatırlatmış olayım, şaşırtsa da sizi. Yok gibi gözüken makyaj, hatta mümkünse siz makyaj yapmayın, bir krem sürün. Sağlıklı ve doğal bir cilde sahipseniz eğer, yanaklarınızın pembeliği size yeter.

0: Ben seni...
1: Reklam.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
3: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.
7: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi tabii sosyal medyada dolaşırken yaptığımız en belirgin şey videoları hızlı hızlı atlamak ya da o kısa videoları seyretmek. Seyretmeyin o videoları, hızlı hızlı atlamayın. Anlamıyorsunuz ama zamanla beyninizi çürütüyor sevgili gençler, hanımlar, beyler. Yani sadece çocuklar, gençler yapmıyor ama gençler daha hızlı harcıyorlar. İnsanların saatlerce harcadığı videoları saniyeler içerisinde akıtıveriyorlar parmaklarıyla. Fakat kısa videoları, hızlı videoları hızlıca çevirmenin beyin çürümesine sebep olduğunu, kaygı ve stresi arttırdığını, dikkat eksikliğini tetiklediğini söylüyorlar. Yani takip ettiğiniz sayfalar kadar sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğiniz de önemli kısacası. Kısa videoların, hızlı geçtiğiniz videoların beyin çürümesine yol açtığını söylüyorlar. Sonra söylemedi demeyin.

Büyükleriniz hala hayattalarsa çok şanslısınız. Çünkü onlar her şeyi değerlendirmeyi o kadar iyi biliyorlardı ki. Anneanneleri, babaanneleri, dedeleri hala hayatta olanlar. Onlardan hala tavsiye alabilenler bence çok şanslı. Günümüz koşullarında çok müsrif davranıyoruz çünkü. Mesela bir haber okudum. Kabın çekirdeklerini sakın çöpe atmayın diye. Eskiler hiçbir şeyi çöpe atmazlardı. Her şeyi değerlendirirlerdi. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bence bir an önce bu tarz içerikleri de çoğaltmak lazım sosyal medyada. Büyükleri hala hayatta olmayanlar çok ne de olsa. Peki kabın çekirdeklerine gelelim. Onları sakın çöpe atmayın diyorlar. Kabın çekirdeklerinden çok güzel süt yapıyorlar. Özellikle kabın çekirdeklerinin zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde içecek olarak da krem olarak değerlendirilebileceğini söylüyorlar. Öksürüğü giderdiğini, saçlara canlılık kattığını, tırnakları güçlendirdiğini, hatta böbreklerin düzenli çalışmasını sağlamaya katkıda bulunduğunu söylüyorlar. Güzel kokusuyla vücut kokularını da gideriyormuş. Aynı zamanda içerseniz enerji de veriyormuş. Kabın çekirdeği cilde taze bir görünüm verip aynı zamanda akciğer sağlığını da koruyormuş. Aklınızda olsun. Sizler de kavun çekirdeklerinizi mutfak robotunuzda çekerek biraz su koyarak kavun sütü haline getirebilir ya da kavun çekirdekleriyle cildinizi, saçınızı, tırnaklarınızı maske yapabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

Güzel bir çarşamba dedik. Tabii ki her gün güzel. Biz bu çarşambayı da daha keyifli hale getirdik. Hayatın ritmiyle gün daha güzel hale geldi. İnanıyorum siz de en az benim kadar keyif aldınız. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle her günden keyif almanızı sağlıyoruz. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız hep bizimle olsun. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama endişelenmeyin. Yarın yine görüşeceğiz. Yine güzel haberlerle yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve yurt dışında yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı.
2: Spor.
1: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
6: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
8: İncir Ağacı
9: 5 numara.
10: Zindana çevirdin gittin.
7: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
9: 4 numara.
10: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etme.
7: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
9: 3 numara.
10: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
7: Blok 3, Son Bir Dans, 2 numarada.
9: 2 numara.
11: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
7: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
12: Haftanın bir numarası.
9: Bir numara.
10: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
7: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
6: Maksimum müzik.
9: Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
8: www.radyosinerji.com.
13: Dünyanın yerel radyosu.
8: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, COP31 Akademi lansmanında iklim değişikliğiyle mücadelede bilim diplomasisi ve sürdürülebilirlik çalışmalarını vurguladı. Sarı Yaprak Köyü halkı altyapı ve yol çalışmaları için gelen Kato ekskavatörü davul zurna eşliğinde karşıladı. Muhtar İbrahim Yakar destek verenlere teşekkür etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya imza attı. Demirtaş'ın halini avukatlarıyla görüşerek soruyor, Öcalan Umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli dedi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklandı. 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, Beşikçioğlu'nun ayakta durmakta zorlandığı görüntüler yayımlandı. Yalova'da bir kafe çalışanı, iş yeri önündeki park alanına sandalye çekip oturarak otomobilini park etmek isteyen sürücüye engel oldu. İki kadın arasında tartışma yaşandı ve olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1.029.595 öğrenci tercihte bulundu. Öğrencilerin %93,56'sı tercihine yerleşti. Nakil işlemleri iki dönemde yapılacak ve sonuçlar Ağustos'ta açıklanacak. Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti 34 yıl süren mücadele sonrası tüp bebek tedavisiyle ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül'e kavuştu. Aile hayallerini gerçekleştirerek Anıtkabir'i ziyaret etti.
0: Spor.
1: Draymond Green, LeBron James'in Warriors'a katılmaması üzerine reddettiği oyuncu opsiyonuyla aynı şartlarda Golden State'la yeni sözleşme imzaladı. Alexander Nübel, Beşiktaş'ta adaptasyon sürecinin iyi gittiğini, iki maçta gol yemediğini ve taraftar atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Charlotte Hornets oyuncusu Brandon Miller, LaMelo Ball'un Minnesota Timberwolves'a transferinden üzüntü duyduğunu ancak yeni takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6405 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Nefesim var.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum müzik.
5: Sinerji.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Çıkmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, Marmaris'teki saldırı anından firar sürecindeki inşaat işçiliğine, örgütsel haberleşme yöntemlerinden Pensilvanya ziyaretine kadar pek çok ayrıntıyı itiraf etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin bu adım siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak. Demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı sanal medya kullanıcılarına ilişkin şikayette bulundu. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Kıyamam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
3: Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, COP31 Akademi lansmanında iklim değişikliğiyle mücadelede bilim diplomasisi ve sürdürülebilirlik çalışmalarını vurguladı. Sarıyaprak Köyü halkı altyapı ve yol çalışmaları için gelen Kato ekskavatörü davul zurna eşliğinde karşıladı. Muhtar İbrahim Yakar destek verenlere teşekkür etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Meclis terör örgütü PKK, KCK'nın silahsızlanması sonrası soruşturma ve infaz süreçlerini düzenleyen 12 maddelik çerçeve yasa taslağını görüşüyor. Kanun, erteleme, infaz ve takip mekanizmalarını detaylandırıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e karşı taktik nükleer silah kullanımını içeren yeni bir strateji hazırlıyor. Elbridge Colby liderliğindeki plan, nükleer müdahale seçeneklerini güncelleyerek çatışmaları kontrol altına almayı hedefliyor. Yalova'da bir kafe çalışanı, iş yeri önüne park etmek isteyen sürücüye sandalye çekip oturarak engel oldu. İki kadın arasında tartışma çıktı ve olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sakarya'da ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği evde 14 yaşındaki Murat İmra, 60-70 santimetre mesafeden tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli YDS, önce intihar dedi, sonra itiraf edip tutuklandı. Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti. 34 yıl süren tedavi sonrası tüp bebekle ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül'e kavuştu. Aile, öğretmen ve dernek desteğiyle hayallerindeki Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. Spor. Menemen FK ekonomik ve manevi zorluklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldı. Başkan Bilgin Tokul destek arayışlarına rağmen kulübün ayakta kalamadığını açıkladı. Bologna teknik direktörü Domenico Tedesco, Everton'ın ilgilendiği Jonathan Rowe'un ayrılmasına izin vermiyor. Rowe, 43 maçta 8 gol ve 5 asist yaptı. Sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Trabzonspor'un eski futbolcusu Krist Oğulay, Fiorentina'nın genç oyunculara yönelik projesi nedeniyle transferi kabul ettiğini açıkladı. Son 12 ayda kariyerinde önemli değişiklikler yaşadı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6.475 lira 42 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
3: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Reklam.

Ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum Müzik.
5: Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen.
0: Bir dakika daha dur.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Radyo Sinerji.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu Üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Bebeğim şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Efendim, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız sesimizi duyar duymaz mesajlarını ve o güzel temennilerini bizlere iletmeye başladılar. Ve bizler de o güzel temenniler ve o güzel mesajlar sonrasında yine en güzel eserleri sizlerle buluşturmak

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Efendim gün içerisindeki güzellikleri güzellik katmak adına Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerle bir arada olmaya devam ediyoruz ve yeni keşfettiğimiz şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Savaş Özkök yorumundan güzel bir sanat müziği eseri geliyor. Yine seni seven benim diyor sanatçımız.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Program birlikteliğimiz içerisinde güzel ve keyifli, hareketli bir sanat müziği eserini sizlerle paylaştık. Ritmimizi biraz daha düşüreceğiz. Bir Avni Anıl bestesini sizlerle baş başa bırakacağız efendim. Nihavend bu güzel eserimizi Filiz Çatıroğlu seslendiriyor. Ağla gitar, çal gitar.

Efendim, günün her saatinde radyomuz yanı başınızda olmaya devam ediyor. Sadece Şarkılar Bizi Söyler programındaki sanat müziği eserlerimizle değil, gün içerisinde yine birbirinden güzel eserlerle radyomuz sizlere ve gününüze eşlik etmeye devam ediyor. Dilerseniz Selami Şahin çalışmamızın sonrasında Aslı Hünel yorumundan güzel bir çalışma paylaşalım.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: aşkımız bitti.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sanat müziğimizin en özel şarkılarını tadımlık da olsa sizlerle paylaşma gayretindeydik. Program birlikteliğimizin sonundayız. Bizlerle olan sevgili dostlarımıza son eserimizi armağan ediyoruz. Hepinize güzel bir gün temenni ediyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56

mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha. Hey George, versene borç, olmaz mı?

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben...

Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey George.

0: Karnede zayıf var. Hap YouTube çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç.